0: abenhyia monka hyena munu se. Come just one more time, say
1: move kan hyena munu se uradi. The Lord is good.